dara nekuşin. İnku dibin sedama kuştena keçu jine me, hember wander bikevin. Namus azadiye, namus xwedî derketina mirovahiye, namus hember derketina mijifroşiye.

Roştiyom na humedike Beto din amere tariyom

0: aqle min derdi na.
1: Radio Veng.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.

çet bellane sınırıma Ah aydın hemen ay kutim Herkesi dostu arayıp Vajitina ve kafre kafir babeki Vajitya edu tu sergitane Kırmalen yapman Ben de varın yapman Ah aşıkım bin o

0: Arya Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, Bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
3: تزی اشکنا جویا خود یو ری پلا نوا کری تریاکیه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شورمندیه یه تریاکیه یه شارداری آمدیه شارستانی گردی تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0549-929-0566 یانزی آلو 05 سوهیری.
4: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Bir kahramanı ne mi yaratır? Kader yaratmaz. Doğuştan gelen bir şey değildir. Büyük gücü ararken...
1: Johnny Cage, ölümcül dövüş için seçildiniz.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Mortal Kombat 2. Film dünya diyarının ve onu savunanların varlığını tehdit eden Shao Kahn'ın karanlık egemenliğini yenmek için nihai savaşta karşı karşıya gelen şampiyonlar ve aralarına yeni katılan Johnny Cage'in

0: hikayesini konu ediyor. Shokan'ın hegemonyası nihayet kırılmalı. Bu yüzden keşiş Liu Kang, eski elit asker Sonda Blade, akıl hocası Jack Briggs ve kariyeri bitmiş eski ama MMA şampiyonu Cole Young dünyayı kurtarmak için yeniden bir araya gelir. Bu sefer onlara Johnny Jake de katılır ve birlikte sadece fiziksel güvenliklerinin değil, çok daha fazlasının tehlikede olduğu acımasız savaşlara karışırlar.
1: Geliyor. O dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
2: Dünya artık bana ait.
3: Biz diz çökmeyiz.
1: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
4: Gidelim bebeğim.
0: Aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Simon McQueen yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Carl Urban, Levi Stan ve Joe Taslim var. İyi seyirler.
5: Gösteri zamanı.
6: Buraya gel.
7: Cinevizyon.
8: Radyo Wave.

0: Bu bir yeniden iletim.
1: Selam selam heyecanu, gündino, bajarino, dane sebe peşte xewe, li ser taşte, nav arabe, çe li ser kar bi çenava bostan, li bajar bi anji gundan, dem demane jiya sebe heye. Beng radyo etke mevane, mevane bernameya selam selam, ku dengo rengi civakiye. Bi kelecan bi daqazo heviyen ve, beynce rojen hafteye, taşte ya rahi deruniye kwa, bi bernameya selam selam, derbas bikin.
2: Ve pişkiriya bambilet.com.tr slavoglav despedike.

0: Roji baş, roji baş, roji baş. Selam gurab gotari neja sraf dana bahu bostan gulistan jivara disam hatin bayani baş rozerin khoys feda baş. Shema sayne goten morgen goten morning.
1: Çebu.
0: Fifine ala madase ke. Davze inglisi verden gotari neja sraf gulab dana bahu bostan gulistan jivara. Tavar roji bilertim khair u bereket bin el sar valat me goştarin dalan gotarin
1: goştari dalori gotarin heja bin ro kadar bilend.
0: Mernamı ya sılav o gulav Godard kan Eski kıvak gerek amışı fifi Hadi fifi

4 saat evvelki diyem için strenki gohdardikken em vedgelin je hunermend rojda keremken gohdar biken ninem ninem ninaye ninaye bete sabra min naye.

kandila. Gelsem de rejon da kandila yan tabi çartıya bilir misin aşka boy sıvı vermir atar eder bazda da fırın kemine de sen havi dinah barış gülüyor. Dışarı kadar tavan dedi ki Ramizan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanakı ve Ahmet'i bir tarzı edi hakimi. Şemli edi Arabi Haluk'a dedi gerdini hep hep gebel bu haramlı kerem kim geldi yaban oldu no çıkavarın. Mesut ve terörü terörü bağlı rakot yap şemine fiyat Haluk'a mekin rüke vaydel. Vaydel vaydel vaydel vaydel. Sübeyir Rabbine abaye kurul bayi, şer kurul bayi, gel bir çöpür rasına teyge mine. Az edişimini cem yandı, az edişimini cem yandı, az edişimini cem yandı, az edişimini cem yandı, az edişimini cem yandı, az edişimini cem yandı, az edişimini cem yandı, az edişimini cem yandı, az edişimini cem yandı, az edişimini cem yandı, az edişimini cem yandı, az edişimini cem yandı, az edişimini cem yandı, az edişimini cem yandı, az edişimini cem yandı, az edişimini cem yandı, az edişimini cem yandı, az edişimini cem yandı, az edişimini cem yandı, az edişimini cem yandı, az edişimini cem yandı, az edişimini cem yandı, az edişimini cem yandı, az edişimini cem yandı, az edişimini cem yandı, az edişimini cem yandı, az edişimini cem yandı, az edişimini cem yandı, az edişimini cem yandı, az edişimini cem yandı, az edişimini c

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Diziye eşkena cüya kudu yevri pala nevakeri. Tiryakiye zafi vaktan seke qet hiviye çin bo dana his kerdine la eşkena bira tedavi kerdiş. Xuvirra meke, biyev destek arraşt u profesyoneli yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevurmendiye ye tiryakiye ye şaredariya ambediye şaristane girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parkı Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566. Yanzi alo 05 suhiri.
2: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte. Villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434-228-3340.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Taryap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Ring.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı. 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin, hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Neyin reklam kazandırır? Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Veng.

0: Bu kazı alanının amacı Pontus Kralı Komnenos'un mezarını bulmak.
1: Pontus Kralı Komnenos'tan kalma bir hazine.
2: Benim işim olmaz Cevil Hanım, Mehul Hanım.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oflu Hoca Altı Define. Film peşine düştükleri Define uğruna Karadeniz'in altın üstüne getiren Oflu Hoca ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Oflu Hoca için macera bu kez çok daha büyük ve karmaşık. Karadeniz'in kendine has eğlenceli karakterlerinden biri olan Oflu Hoca, arkeolog yeğeninin ortaya çıkmasıyla birlikte gizemli bir define avının içine sürüklenir. Peşinde oldukları şey ise tam 150 milyon dolarlık bir hazinedir. Ancak defineye ulaşmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, beceriksiz planlar ve birbirinden absürt olaylar ekibi sürekli kaosun ortasında bırakır.
4: Hocam buldum.
5: Evet, o öyle çıkarmıyor.
6: Hop, bismillahirrahmanirrahim.
7: Ulan hocam!
8: Hocam bir ses geliyor. Galiba bulduk.
7: Ya Allah! Bismillah.
3: Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Özgür Bakar yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Çetin Altay, Ünal Yeter ve Bahar Şahin var. İyi seyirler.
2: Ha, o takım çantası nerede oğlum?
6: Bu Komnenos'un şarap çanağı kasanın içindeyse çarptım.
2: Komnenos piri güç yapmıştı peki şifreyi. Peki uğraşmayız. Bir de bu tarafından düşün. Bak sen hep tek taraflı düşünüyorsun.
6: Aa, bola ki hocam inşallah.
9: Sinevizyon.
10: سباور زن به زبان خو شو ایراکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ داناشما همینان ویر وجی زبان

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Ek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Ek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, organik yaşam merkezi.
2: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
4: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Le bajare diruki le amede. Unjibor revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarenin goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwen. هر وها مدس به چکرنا لحمجون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی کلانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تا مده به خاصانن جبو آمده
3: تو جی دکاری دی جیان خود رو پلک نو وکی هر چقاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداریه تی درباز کرن. جبیر نکه، به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه. ناونده شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداریه باجار مزن آمده. تاخه شهیدلکه، پارقه سومره، مالا بکور. تلفون 0539-929-0516 آنجی آلو 153
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Radio Veng. Radio Veng. Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına ilişkin konuşan DEM Partili Sezai Temelli, Avrupa Birliği dediğiniz şeyin bir müktesebatı var, bir hukuku var dedi. Devlet ve iktidar yetkililerinin sürece dair söylem ve pratiklerinin birbirini tutmadığını belirten Demokratik Birlik İnisiyatifi Eş Sözcüsü Mehmet Kamaç, söz var ama eylemde bir adım yok, tıkanmanın sebebi budur, bu tıkanma da süreci tehlikeye sokmaktadır dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevli ve edilgen bürokrat olduğunu dile getiren CHP'li Atilla Kart, mutlak butlan kararı ile barış ve demokratik toplum sürecinin de hedef alındığını belirtti. CHP Hukuk ve Siyasal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, CHP Genel Merkezi'ndeki odasının duvarına yazdığı belirtilen hain Kemal ifadesine ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya platformu X hesabından paylaşım yapan Gökçen, söz konusu ifadeyi kendisinin yazmadığını belirterek olayın aydınlatılması için kamera kayıtlarının incelenmesini istedi. Ahmet Spor 2026-2027 sezonu sportif yapılanması kapsamında Serkan Rençper ile sportif direktörlük görevi için anlaşma sağladı. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen sürücüsünün hayatını kaybettiği, eşinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Deniz Kaplan yaşamını yitirdi. Urfa'nın Karaköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada anne öldü, oğlu yaralandı. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı. Van'ın İpek Yolu Belediyesi'nin açtığı 60 kişilik geçici işçi alımına 850'yi aşkın başvuru yapıldı. Halkla İlişkiler Müdürü Aslıhan Cıbranlı, başvuruların kentte derinleşen yoksulluğun somut gösterisi olduğunu söyledi. Malatya'nın Battal Gazi ilçesinde 66 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Samsun'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda mermilerin kimyasal karışımlı solventiner dolu depoya girmesiyle kimyasal sızıntı oluştu. Bölgeye girişler kapatıldı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesine bağlı Güneştepe mahallesinde fail Zafer Güngör, evli olduğu Müjde Güngör'ü kesici aletle katletti. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda iş cinayeti yaşandı. Elektrik akımına kapılan işçiler Naci Gezer, Mustafa İnanç ve Yunus Çekiç olay yerinde yaşamını yitirdi. Rize'nin Fındık Belediyesi ve Ziraat Odası toprağımıza ve geleceğimize birlikte sahip çıkıyoruz sloganıyla 100 bin sebze fidanını yurttaşlara dağıttı. ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını kısıtlayan savaş yetkileri tasarısını kabul etti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Başkanı Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine bizzat katılacağını belirtti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'a yönelik boş tehditler döneminin sona erdiğini ve her türlü saldırganlığa kararlı, pişman edici ve uygun karşılık verildiğini ifade etti. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının endişe verici olduğunu vurgulayan BM Genel Sekreter Sözcüsü, Beyrut'ta 200 bin kişinin daha yerinden edildiğini söyledi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın son görüşmelerinde kendisine nane tolası deli diyerek çıkışması ile ilgili soruları geçiştirerek aralarında sadece taktiksel anlaşmazlıklar olduğunu söyledi. Netanyahu, bazen en iyi ailelerde olduğu gibi bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz ancak her zaman bunları çözmenin bir yolunu buluyoruz ve bunu çok iyi dostlar olarak yapıyoruz dedi. İsrail ve Lübnan heyetlerinin ABD arabuluculuğunda gerçekleştirdiği doğrudan görüşmelerin ardından üç ülke tarafından yapılan ortak açıklamada İsrail ve Lübnan ateşkesin uygulanması konusunda mutabık kalmıştır. Ateşkes, Hizbullah saldırılarının tamamen durdurulmasına ve tüm Hizbullah unsurlarının Güney Litani bölgesinden tahliye edilmesine bağlıdır denildi. İran, Ocak ayı eylemlerinde tutuklanan Fethullah Averi'yi idam etti. ABD Güney Komutanlığı Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurarak bu saldırıda iki erkek narkoterörist öldürülmüştür açıklamasında bulundu. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 30 derece, Elazığ 25 derece, Mardin 30 derece, Van 21 derece, Urfa 34 derece, Muş yağmurlu 24 derece, Şırnak 28 derece, Batman 33 derece, Hakkari 24 derece, Bitlis 21 derece, Siirt 30 derece, Adıyaman 32 derece. Döviz kurları: Dolar 45.97, Euro 53.50, gram altın 6.625 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: الو لوکه جوله میکیه شو خواهز کریه که بویه جی حالتیه سپل قیتانه خدانه باز کو قیتانه او یار خاتونو چابرنگ نارانه
1: رکلاملر
2: تزیه اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری تریاکیه زافی وقتان سک قد هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوبی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شعورمندیه یه تریاکیه یه شارداریا آمدیه شارستانی گردی تاخا شهیدلیگی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یان زی آلو 35 سوهیری.
1: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535-329-2308. Taryap'la verim atsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: www.bambilet.com.tr Vimal Perejibi Neken, Dejiana Rojana de Vejuara Geleki Pevisbe. De bambilet.com.tr de hunde karen hem biletin şano, sinema, konsert, o çalakiyin çandin yen den bistinin. Hemşi huneru keyf haşi bişopinin o beşar beben. O ev malper, bizmani Kurdi, Türki o İngilizi hizmet edede. Jibo agahiyen zedetir malpera, bambilet.com.tr ziyaret bikin.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850-777-3121
1: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına ilişkin konuşan DEM Partili Sezai Temelli, Avrupa Birliği dediğiniz şeyin bir müktesebatı var, bir hukuku var dedi. Devlet ve iktidar yetkililerinin sürece dair söylem ve pratiklerinin birbirini tutmadığını belirten Demokratik Birlik İnisiyatifi Eş Sözcüsü Mehmet Kamaç, söz var ama eylemde bir adım yok, tıkanmanın sebebi budur, bu tıkanma da süreci tehlikeye sokmaktadır dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevli ve edilgen bürokrat olduğunu dile getiren CHP'li Atilla Kart, mutlak butlan kararı ile barış ve demokratik toplum sürecinin de hedef alındığını belirtti. CHP Hukuk ve Siyasal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, CHP Genel Merkezi'ndeki odasının duvarına yazdığı belirtilen hain Kemal ifadesine ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya platformu X hesabından paylaşım yapan Gökçen, söz konusu ifadeyi kendisinin yazmadığını belirterek olayın aydınlatılması için kamera kayıtlarının incelenmesini istedi. Ahmet Spor 2026-2027 sezonu sportif yapılanması kapsamında Serkan Reçber ile sportif direktörlük görevi için anlaşma sağladı. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen sürücüsünün hayatını kaybettiği, eşinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Deniz Kaplan yaşamını yitirdi. Urfa'nın Karaköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada anne öldü, oğlu yaralandı. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı. Van'ın İpek Yolu Belediyesi'nin açtığı 60 kişilik geçici işçi alımına 850'yi aşkın başvuru yapıldı. Halkla İlişkiler Müdürü Aslıhan Cıbranlı, başvuruların kentte derinleşen yoksulluğun somut gösterisi olduğunu söyledi. Malatya'nın Battal Gazi ilçesinde 66 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Samsun'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda mermilerin kimyasal karışımlı solventiner dolu depoya girmesiyle kimyasal sızıntı oluştu. Bölgeye girişler kapatıldı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesine bağlı Güneştepe mahallesinde fail Zafer Güngör evli olduğu Müjde Güngör'ü kesici aletle katletti. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda iş cinayeti yaşandı. Elektrik akımına kapılan işçiler Naci Gezer, Mustafa İnanç ve Yunus Çekiç olay yerinde yaşamını yitirdi. Rize'nin Fındık Belediyesi ve Ziraat Odası toprağımıza ve geleceğimize birlikte sahip çıkıyoruz sloganıyla 100 bin sebze fidanını yurttaşlara dağıttı. ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını kısıtlayan savaş yetkileri tasarısını kabul etti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Başkanı Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine bizzat katılacağını belirtti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'a yönelik boş tehditler döneminin sona erdiğini ve her türlü saldırganlığa kararlı, pişman edici ve uygun karşılık verildiğini ifade etti. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının endişe verici olduğunu vurgulayan BM Genel Sekreter Sözcüsü, Beyrut'ta 200 bin kişinin daha yerinden edildiğini söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın son görüşmelerinde kendisine lanet olası deli diyerek çıkışması ile ilgili soruları geçiştirerek aralarında sadece taktiksel anlaşmazlıklar olduğunu söyledi. Netanyahu, bazen en iyi ailelerde olduğu gibi bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz ancak her zaman bunları çözmenin bir yolunu buluyoruz ve bunu çok iyi dostlar olarak yapıyoruz dedi.
İsrail ve Lübnan heyetlerinin ABD arabuluculuğunda gerçekleştirdiği doğrudan görüşmelerin ardından üç ülke tarafından yapılan ortak açıklamada İsrail ve Lübnan ateşkesin uygulanması konusunda mutabık kalmıştır. Ateşkes, Hizbullah saldırılarının tamamen durdurulmasına ve tüm Hizbullah unsurlarının Güney Litani bölgesinden tahliye edilmesine bağlıdır denildi. İran, Ocak ayı eylemlerinde tutuklanan Fethullah Averi'yi idam etti. ABD Güney Komutanlığı Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurarak bu saldırıda iki erkek narkoterörist öldürülmüştür açıklamasında bulundu. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 30 derece, Elazığ 25 derece, Mardin 30 derece, Van 21 derece, Urfa 34 derece, Muş yağmurlu 24 derece, Şırnak 28 derece, Batman 33 derece, Hakkari 24 derece, Bitlis 21 derece, Siirt 30 derece, Adıyaman 32 derece. Döviz kurları: Dolar 45.97, Euro 53.50, gram altın 6.625 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar. Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê tênin vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda ve ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

özümü katım. İnsan sufatından çok geldim gittim. Bülbül oldum firdevs bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum.

0: Reklamlar.
1: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya alo 153.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

0: Karını bulmak.
1: Pontus kralı Komnenos'tan kalma bir hazine.
2: Yanım işim olmaz Cevin Alan, Mehul Alan.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oflu Hoca Altı Define. Film peşine düştükleri Define uğruna Karadeniz'in altını üstüne getiren Oflu Hoca ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Oflu Hoca için macera bu kez çok daha büyük ve karmaşık. Karadeniz'in kendine has eğlenceli karakterlerinden biri olan Oflu Hoca, arkeolog yeğeninin ortaya çıkmasıyla birlikte gizemli bir define avının içine sürüklenir. Peşinde oldukları şey ise tam 150 milyon dolarlık bir hazinedir. Ancak defineye ulaşmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, beceriksiz planlar ve birbirinden absürt olaylar ekibi sürekli kaosun ortasında bırakır.
4: Hocam buldum.
0: Evet, o öyle çıkarmıyor.
2: Hop, bismillahirrahmanirrahim.
5: Ula hocam!
1: Hocam bir ses geliyor. Galiba bulduk.
5: Ya Allah! Bismillah.
3: Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Özgür Bakar yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Çetin Altay, Ünal Yeter ve Bahar Şahin var. İyi seyirler.
2: Ha, o takım çantası nerede oğlum?
6: Bu Komenos'un şarap çanağı kasanın içindeyse çarptım.
2: Komenos piri güç yapmış peki şifreyi. Peki uğraşmayız. Bir de bu tarafından düşün. Bak sen hep tek taraflı düşünüyorsun.
6: Aa, bol aki hocam inşallah.
7: Sinevizyon.

Merkezi Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi Xeberan neviyan vernişmade. Parlamenteri Partiya Demise Zahit Emelike der haqa aşkeriyane Sereke Meclisi Numan Kurtulmuşi de kısa kerduva çiyo keşmavane yevya Avrupa'yı de müktesabatık esto, hukukuk esto. Yev organizatörü konferansı Vurnayişi Demokratikiye Komarera akın bir dali kati kertke Gani Peron Aslamey ve Azadi Biciviye Uvat Masemedi Vurnayişi Demokratiki U Ameyok Demokratik BRTH'd. Atilla Karto CHP'yi Diyarker Kemal Kılıçdaroğlu bürokrato vazifedar u pasifo u Diyarker bi kararı butlanı mutlak prosesi açtı u cumati demokratikizi ameo hedef kerdiş. Tertibe keraya periyde se kanuni şutişe pereysiye yanzı açtı milkan yanun askerdiş rojnamey fermide ve şambı. Ekolojist Hüseyin Akılbala Ant burada işeke semede projeyani Hesu Gesi, Havzani Dicle u Fırat'ı devrazıyor. Vake riskeke Havz Hozaya Hıya Asayı Vindi Bikero, Tevre Biyolojiki Kembebe u Krizi Ave Kurbubu Ribriye. Şaradarya Dilokiyake Bine Kontrolü AK Parti'de ya semede xeylik probleman faturaya avey berzi bigiro heta maaşeke endam ve meclisi geni rekhne ciryame kerdiş semede serdayı şekler haqi panç otobüseke valitiye halibiri bekş kerdi cevabı sıra devlete diya. Sereki Komela Cidkarani Koseri Mikail Erbey Henverivaya Genim Yeke Heti Heyeti Genimi Tirkara Amin Akıl Kerdiş Raksu Mojna Udiyar Kert Henveri Şahı Zede Dekevtişi Nevayi Kimneyken O. Şaruke Yundes Roji Nobeta Hoza Uciya İşi Nevala Hava Çurya Deva Hava Çurya Kazaya Puluriya Dersimi De Henveri Talani Hozayı Geno Vengdake Vayri Hoza Bero Vecya İş. Kazaya Erhani Amedi'de hilşe çeken kesero ve sahitik seri trafikide bivraziyade şoför edine hübedenle u cinyayı bıgrani birindar bi. Çarşıkta rekami desven kerdiş, hire inan tepişyayı. Kazaya Koserya Merdini'de Deniz Kaplan'ı çoğru söhüt sereke rastı hilşe çekame dünyaya hübedenle. Kazaya kara küpriye rahayde periyoda işi çektaride dayı kemerde ulaciyaya birindarbı. Hadise de çarşıktariye amey desben kerdiş. Niko Şimez Almanya'ra amebe cole merke kültürü kurdinas bir kere uva, kültür zuan u müziki kurdi gore deme bir yerde hina eysano. Gorey raporan her panç merganra yev semede kanseriyo u agri miyane heme bajarande dayı mergi tev berzi deyo. Hangül Özbeyke armanç kena bir ayrı komeleyake dımay serkevdişi nüveşiya kanseri sero avan kerda hetkariya merdiman bikero uva nebiya işi derman kerdişi kşeno u prosesi hıdarke cira derbasbiya kal kerd. Derhake cardışı adır beste mabene İsrail'ü Lübnani'de devamken o peymanık bir şart amekerdiş. Ekibi pavutuşu sivilani şeride gazi diyarkert Hirişani Havayı İsrail'ike Eurosaati Sıbay Devrazya'da Teurtay Heşt Filistin'i Jidine Hubedernayi Upanciyeskesi Birindarbi. Goştari Azizi Mame Peyni Xeberani Xobu Manevişide. Goştari Azizi Mame Peyni Xeberani Xobu Manevişide.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Tüji dikari dijiyana xwe deru pelek nuveki. هر چقاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداریه تی درباس کرن. جبیر نکه به پشتگریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه. ناوانده شیورمندی و پروردهیه تریاکی بونه یا شارداریه باجار مزن آمده. تاخه شهیدلکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-0516 Anji, alo, sedu benji yüse.
4: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Ravşa zaza kiyo yani.
1: Yani en mevir mesela ma o goştenim zazaki ama zaf mıntıkayı bi mesela imajuna bi mıntıkayı lokal mendir mesela ma vajme değer bazı gımgım ima goştenin devreş babam. Ma vajı hıdı baş, o ikinine qeydinine falan. Yani çenkesi bini. Ama mesela Reşber Azizra, Azizra haber ama Çin'i bi. Yani Hüseyin Doğan ayıracı mesela bu normal dersimiz gibi haber ama bir bine. Ama zaf vla kerdi ni bi. Zaf mavajmi buna lokal mendeni yani. Serani ne o panjra pey yo vur ya iş bi. Yani o artık mavajmi era pey hem kurmancı biz dedi. Hem bizi zazaki biz dedi. Ma vera vera o iki binci nas kerdi. Mıntıkayı binci mavajmi nas kerdi. Nazan veto en tüvür yani şima una kad değirim dersim yani falan şey goş ne deni hani
0: yani
1: az herhalde
0: az kıştı kudu pe yani zazaki de alakayım mı pe dersim can be kurt yani pe Mikail Aslan Ahmet Aslan zi albümü evli mesela zazaki ver açtı bir o zi mesela zaf balamant bir vakti az kıştı bir ama Metin Kemal Kahraman yani yinzi semid mi zaf cayko berzi de yani semid zaza kizi deyran eci zaf ve şemiraşini. O hatta yani kış diyemid yin estibi yin hema nevi nevi ve cayibi. Ez pe inan yani mesela Rençber biyayişe maya xora biyayişe yani deser cavver Rençber cara merdo yani ma niresayi Rençber aziz yanzi seni baş Hüseyin Doğanay. La böyle yani miçi, ağulü miçi şen aslan, Mikail Aslan. Yani ez aşken ay var. La dıma dıma Rençber Aziz de, sektiva Khidir başta Hüseyin Doğan'a miçi kas, hani göçtarı, hind minnez de hiske. O hem arazi çiğim yani sebebi kültü yani. Hem verini sebebi hina başı yani.
1: Böyle.
0: Seyir Nikayi.
1: Yani eğer ma haber şeyi müzik zazaki ona çiman vera bir yani hora yo mavaj me müzik şariyas to değeri şariyas hora ucarı despekanu qeydi kaseden qeydi oykan yani hatta madu buna bim zafiyatan diyeceğiz teknikana buna yo le o müzik mavaj me geleri yacı tradisyonel hani okumuyon şardı önü vatanım. Rapi Rençber Aziz yo cevzaf mühimdi vendeno yani goremi. Çıra çünkü o raya verine müzik ye mavacımı modernize kanu yani ma mahiyatı çevlik mesela mavacımı yazıcı zazaki hatı ciriyim. Eşken be o ilk bir de despekerdiş yani be Rençber Aziz bilir destek verdi. Şu yo uyku numune kuzaf enteresan yani. Mavaj yo prodom yani tradisyonu neli o moderni de yo produndan uru. Hatta dersim deji mesela tekriben o buna ben o. Hatta dersim deji Reyna hatta dersim de tabi Reyna mavaj yo una yo orkestrum. Yo kültürün müziği aslında çünkü uca aynı vakti müzik mavajımızı oyku hani pirozu hani zi perver zi mavajımı baveri yani o iki baveri ibadet o yani hani mavajı ibadet deyici en o kerdini deyici koyasıdı beyti koyasıdı ahet raji ya ciyaya koyasıdı mavajımı hatta dersimde o zaf gore evroyu mesela ma evnene o vakti verid zaf o ilk bir zaf değir bir zaf klami zaf lauki be vati dersim can lauki zaf ame berardeni zaf esti euro hendi niye gore o vakti veri uca deci çen merdi munasi esti mesela Hüseyin Doğanay mesela uca aynı zir Rençber Aziz'i Rençber Aziz tam ne çünkü o tradisyonelen vanu ama yona hewa o görme Mehmet Çapan mesela uca. Yani o ma vajı Mehmet Çapan yo çok mühimdi. Vinden üzeri tekrben üzeri şiper aziz yani. Modernize kardeşi ma vajı me müziki zazakidi. Era peji tabi ninan geri ma vajı yeri Metin Kemal Kahramanca yine zaf mühimu. İnan hani be inan yevna yev devrev nevi desbekert. O era peji zaf hunermendim mani bini erciyayı. Zeyma Vajı, Ahmet Aslan bu, Mikail Aslan bu. O en bazıma bini mesela Mehmet Aktaş, hatta Cerrah.
0: Mehmet Akbaş.
1: Akbaş pardon. Buna yev aver şey şestu. Tu mesela ne ona bini çimanı huver öğrün. Revşa Mavajı mı müzik seni vinena yani.
0: Yani mi göre müzik seni ka Revşa Zaza Kizi ben akrab.
1: Böyle.
0: Müzik sizse Revşa Zaza Kizi pez zvanı hu şeno. Proses yani seyya binane yani. Prosesi müzik hu zvan mı göre çünkü müzik zvan ravici yani. Ama yok hede çiz esta mesela hevi merdim ezvanı yere merdim heviye kuzeyin ne birno çünkü civani balako dane hüneri zazaki ser ezvinena zavki huveş bana hem mesela ma müzik de mesela cini civani zavki huveş kerdi hem seba zazaki hem seba kurmancı. Yani yo hatra heviye mi esta yani ez vana cuvani binene bala xo bidi yani ma binene aver beni la mesela kesi zafi vani zazaki çi, müzik kedi ya çin ya ez o kedin ne on yana pa hem Dersim'de hem Diyarbakır'da hem Çevlik'de Sevrek'de müzisyeni cuvani ez naskena zazaki de alakadar beni zaf kefimizi yano ezi Zazaki de alakadar bana la çeko bu nasıl yazdığımızda müzisyeni zafini kurdan bacarani kurdan de Türki şugul neni yani Diyarbakır'da yani Diyarbakır'da ziyim yani Dersim'de ziy tişeri ya mekandı müzik be bu zafane Türki eşnaveni ne bu mare yani hina zahmet beno hina ma zazaki de ma kes nevineni alakadar be bu yani bela vis ser cevapi cuvani ne vazeni hedi zazaki vaje vena hareket be bu vena derbas be bu sabah ay ezvana cuvanani kurdani heminan ra yani ezvana deste khu sahneyani kurdistan ra megeri yani tim u tim sahneyan de bibin sebaki ma na mesela ba açarını kültüre xoser ma vacima tiyayı yani panca serca ver Türki yani sukan emad Çin bi yani de, hüner emad Çin bi ne kazi ya uçey ma esto yani potansiyel ema esto gere ma ne xurt bi keri o cuanan ema cesaret bi geri ser müzik serabı xebiti o sahneyan rafek ca ne verdi yani.
1: Böyle. Raşt bana yani mavajımı kültürü kurdandı. Cahı rolü müziki ciyav yani mesela müzik hani göreme yani mavajı beşanı huneri falan tür zaf yani müzik hedi kurdan reyni goştar etiş yani göre mavajımı yo sinemaya tiyatro Hina zaf, müzik rolü huzaf mühim o. Yani bir müziki zuanıma eşken birisi milletime. Verik bana no derhekte sohbet bir mi?
0: Tabii.
1: Ma yo tora yo değir bu göçler mi?
0: Ne? Ben olmamız.
1: Bu ne ma sohbet hu devam bir kere mi?
0: Tamam olmamız. Ezi madem mevane şima bir ya şiir atov acı.
1: Eyvallah çimanser.
0: Kapkapık.
1: Eyvallah.
0: Mamızda denir gündüz ra.

0: دی وجاده او خنجر خو خشکه دی
1: زاوش یا نو و مرمر راسته جی وش نسه یا نکه شیرایی وقت که وانه نزد بی نم اونا دیر زی دیر وقت که اش نمان زاف زاوش زاوش نشته ما ماتیارا ایره سلام برشوی
0: زاف سلام کنی
1: ویری که اگر وقت ما بو منو وقت ما ادی ادی مارش دی پینی پینی پروگرام خو و ما پرو گوشتران خوره تیار سلام کنی پرو هنرمندان موسیقین منه که بوی کنی ما زفی نامینه ما زفی نجیبان نوا زرخو میگیریم مثلا ما باید موسیقی زازکی دی جینی بنی تای مثلا اولون نازله ار یو کار باشکن
0: زاف هست کنی
1: ما تیار سلام خو سلام خو برش شاوریم اما هیوی کنی که جینی ما اونا زی اولون هینا زیده بی Erdem jibine jinyan yani çenen bazı ma yesten çenen bazı ma kuna ma vajme bezazaki müzikeni jinyan ma inaraji
0: ma vajene hina zaf
1: yani hina zaf be ma indirişte peynir program hu çu peynir kto bu azı vajiri ma bir gere
0: zaf teşekkür kanaşım var imam usta
1: eyvallah zaf spas
0: az evi kana bela dima az zaf vazene tiyad zizazaki radyo program serezü bekhabiti Nika bela ne yazı teberaya
1: Bela
0: Bela yo sercape izi evi kena Tiyad veng radyo diyo programımı beba Zazaki sero zazaki zabaş. Müzik sero
1: Zav baş beno Müzik sero yo program zav zav baş beno
0: Zav teşekkür kardeşim
1: O inşallah programmanı zazaki veng radyo diyeceğim Ben izleyeceğim En bazı manı seyto Una mavajme dahil bebe Zav ben uveş گوشترمان هجای مارشتی پینیا پروگرام خو میمان ما خسر رایروان بی ما موزیک زازکی سر رو صحبت کرد ما ایدی وره ورش مارا خاطر بازنی هینا که ما خاطر نواشتو از رینا نا خبر واشی بیارش ما ویری پل افیمی سر رو ونگ رادیو سمسور دیو نوو هیری نقطا پانچ یعنی ادی یمان دیرو سمسور ادی یمان دیرو پل افیمی سر رو یونا پروگرام دی مارینا پیا بین می حتی اوچا وشی دی رندی دی وشکی دی بمانی ما اونا واش خاطرش ما پروگرام زوان جوی پدیا
2: بو بی یندن ایلتیم در
3: Çizgi film yapma makinesi.
4: Sahi mi?
5: Sahi ya. Varol abiyle gece çizgi film yapma makinesinde eğlence ve aksiyon dolu süper bir takımın çizgi filmini yapıyorlar.
6: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri süper bir takım. Film Varol abinin çizgi film makinesi sıradan bir yaz tatilinin nasıl nefes kesici bir maceraya dönüşebileceğini anlatıyor. Varol abi geliştirdiği çizgi film makinesi sayesinde küçük bir kızın hayal gücünü gerçeğe dönüştürür ve böylece fantastik bir hikaye hayat bulur. Bu hikayede Birol, yaz tatilini geçirmek üzere bir çiftliğe gönderilir. İlk başta köy yaşamını sıkıcı bulan Birol'un fikri, burada tanıştığı insanların aslında gördükleri gibi olmadığını fark etmesiyle değişir. Ayı dede, Birce ve yapay zekainin gizli birer süper kahraman olduğunu öğrenince, o da bu ekibin parçası haline gelir. Ancak işler kısa sürede ciddileşir. İbret liderliğindeki kötü güçler dünyayı tehdit etmeye başlar ve süper bir takımı bu tehlikeyi durdurmak için hareket geçirir. Birol için bu tatil artık sıradan bir deneyim değil, cesareti, dayanışmayı ve gerçek dostluğun ne demek olduğunu öğrendiği unutulmaz bir maceraya dönüşür. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Varol Yaşaroğlu ve Gece Işık Demirel var. İyi seyirler.
7: Merhaba en kötüler, hepiniz hoş geldiniz. Amacınız ülkedeki en güzel yerlere gidip oralarda kötülük yapmak. Bodrum, Kapadokya, Göbekli Tepe. Hadi ama neyi bekliyorsunuz?
8: Sinevizyon. Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Le bajare dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiye xwarinê têne vexandin. Can û Ciger Ocakbaşı li benda ve ye. Li Can û Ciger Ocakbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û Ciger Ocakbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje, 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Can Üciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Üciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Üciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi, Can Üciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya alo 153.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İstanbul'da 13-14 Haziran'da yapılacak 2. yüzyılda Cumhuriyet'in Demokratik Dönüşümü Konferansı'nın programı belli oldu. Çok sayıda aydın ve yazar farklı başlıklarla konuşma yapacak. Konferansın çağrıcıları arasında Ahmet Türk, Ali Bayramoğlu, Akın Birdal, Ayşegül Devecioğlu, Çilem Küçükkeleş, Diba Keskin, Doğu Ergin, Ender İmrek, Erdoğan Aydın, Fadıl Bedir,

Dirhanoğlu, Fatma Bostan Ünsal, Fazıl Hüsnü Erdem, Ferhat Kentel, Gülistan Kışanak, İhsan Eli Açık, Jülide Kural, Kuvan Kural, Levent Köker, Mehmet Bekaroğlu, Mesut Yeğen, Nuray Türkmen, Pekrat Estukyan, Rıza Türkmen, Süreyya Karacabey, Şebnem Korur Fincancı, Şükrü Aslan, Vehap Coşkun, Yakın Ertürk ve Zeynep Altıok bulunuyor. Mecliste düzenlediği basın toplantısında konuşan DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, 12. yargı paketini eleştirerek iktidara umut hakkından başlamalısınız çağrısı yaptı. Temelli, Öcalan'ın hukuki statüsünün de tanınması gerektiğini vurguladı. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Sakık görüşmede çözüm süreci beklentilerinden bölgedeki ekonomik sıkıntılara kadar pek çok kritik başlığın masaya yatırıldığını ifade etti. Görüşmede barış sürecine dair konuştuğunu belirten Sakık, bu tarihsel sürecin günlük siyasetin çok üzerinde değerlendirilmesi gerektiğini, kanın, gözyaşının ve çatışmanın Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarılmasının toplumun ortak arzusu olduğunu ifade ettim dedi. Ankara 3. Asli Hukuk Mahkemesi CHP'nin 38. olan kurultayının iptali istemini aynı konuda başka bir dava bulunduğu İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davayı ise davacıların feragat etmesi gerekçesiyle reddetti. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği'nin Mayıs ayı raporuna göre iki gazeteci saldırıya uğradı, bir gazeteci gözaltına alındı, bir gazeteci tutuklandı, bir gazeteci tehdit edildi ve üç gazetecinin haber takibi engellendi. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame mahkemeden geri döndü. Ahmet Spor'un altyapı yapılanmasını güçlendirmek ve bölgedeki genç yetenekleri keşfetmek amacıyla başlattığı kapsamlı akademi seçmelerinin Hakkari ayağı büyük bir ilgiyle sona erdi. Toplam 17 ili kapsayan geniş çaplı projenin Hakkari etabı Hakkari Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Seçmelere yaklaşık 300 aday sporcu katılarak Ahmet Spor Akademisi'ne dahil olabilmek için yeteneklerini sergiledi. Diyarbakır'daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sendika yetki tespit sürecinde tespit edilen usulsüzlüklere tepki gösteren ses, sorumlular hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden turizme kazandırılan Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde bulunan Güneştepe mahallesinde dün sabah saatlerinde Zafer Güngör, evli olduğu Müjde Güngör'ü kesici aletle katletti. Otopsi işlemlerinin ardından Müjde Güngör'ün cenazesi sabah saatlerinde memleketi Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Yokuşbaşı köyüne götürülerek defnedildi. Güngör'ün cenaze törenine ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. İstanbul'un Çatalca ilçesinde 9 Nisan 2025 tarihinde Sinem Çeşim'i katleden firari Mehmet Şerif Tanrıkulu'nun yargılandığı davanın ilk duruşmasında Tanrıkulu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi. El ele adalet zinciri eylemi gerçekleştiren İzmir Barosu üyesi avukatlar, bağımsız ve tarafsız bir yargının olmadığı yerde hukukun üstünlüğünden bahsedilmeyeceğini belirtti. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle Ankara'da tedavi gören 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Dersim ve Elazığ başta olmak üzere birçok kentten göç alan İzmir'in Ali Ağa ilçesine bağlı Helvacı mahallesinde farklı inançlardan yurttaşlar birlik ve beraberlik içinde yaşamını sürdürüyor. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Helvacı Cemevi Başkanı Süleyman Naçin, Cemevi'nin kuruluşundan bugüne kadar tüm ihtiyaçlarının halkın lokmalarıyla karşılandığını belirterek kendi inancımızı, kendi imkanlarımızla yaşatıyoruz, herkes cemevlerine sahip çıkmalı dedi. İranlı çizer, yazar ve yönetmen Marjane Satrapi hayatını kaybetti. Satrapi'nin ölümü ailesi tarafından duyuruldu. Yaklaşık 30 yıldır Fransa'da yaşayan Satrapi, özellikle çizgi romanları ve sinema çalışmalarıyla uluslararası alanda tanındı.
Arjantin'de kadın örgütleri, hak savunucuları ve sendikalar 3 Haziran Ni Una Menos eyleminin 11. yılında ülke genelinde meydanları doldurdu. Córdoba eyaletinde 14 yaşındaki Agostina Vega'nın katledilmesinin ardından düzenlenen protestolara on binlerce kişi katıldı. Başkentteki Ulusal Kongre Binası önünde gerçekleştirilen eylemde Agostina Vega ve ülkede katledilen tüm kadınlar için adalet talebi öne çıktı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, ABD Başkanı Trump'ın anlaşmaya yakın açıklamalarını yalanladı. Müzakerelerde somut bir ilerleme olmadığını belirten Araghchi, Trump'ı uyararak akıllıysa savaşa dönmez, askeri gücümüz eskisinden daha iyi dedi. İran'ın yeni dini lideri Müşteva Hameyni yaptığı açıklamada ABD ve İsrail'i Orta Doğu'daki savaşta kesin bir darbe aldıktan sonra İranlılar arasında bölünme yaratmaya çalışmakla suçladı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

sırtına, vur sırtına. Dostun olan vur sırtına. Madem ki ben kaldıramam derdimi, al vur sırtına.

nefayda Kefen beyaz ah nefayda Bir hayna yaş dökersin kadrin bilmez ah nefayda Bir hayna yaş dökersin kadrin bilmez ah nefayda

yere vurma hatırım, yere vurma hatırım, sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırım, yere vurma hatırım, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Canı ciğer ocakbaşı. Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canı ciğer ocakbaşında yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz canı ciğer ocakbaşında lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canı ciğer ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.

0: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çi qas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bidehîskirin jî bi nijdariyê tê derbas kirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
1: Taryap Tarım Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış Stil testere ve çapalar bayisi Bolat çapalar bayisi Orijinal stil bayisi Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535-329-2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: No, Ring, Venge Shmo.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İstanbul'da 13-14 Haziran'da yapılacak 2. yüzyılda Cumhuriyet'in Demokratik Dönüşümü konferansının programı belli oldu. Çok sayıda aydın ve yazar farklı başlıklarla konuşma yapacak. Konferansın çağrıcıları arasında Ahmet Türk, Ali Bayramoğlu, Akın Birdal, Ayşegül Devecioğlu, Çilem Küçükkeleş, Diba Keskin, Doğu Ergin, Ender İmrek, Erdoğan Aydın, Fadıl Bedirhanoğlu, Fatma Bostan Ünsal, Fazıl Hüsnü Erdem, Ferhat Kentel, Gülistan Kışanak, İhsan Eli Açık, Jülide Kural, Kuban Kural, Levent Köker, Mehmet Bekaroğlu, Mesut Yeğen, Nuray Türkmen, Pekrat Estukyan, Rıza Türkmen, Süreyya Karacabey, Şebnem Korur Fincancı, Şükrü Aslan, Vehap Coşkun, Yakın Ertürk ve Zeynep Altok bulunuyor. Mecliste düzenlediği basın toplantısında konuşan DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, 12. yargı paketini eleştirerek iktidara umut hakkından başlamalısınız çağrısı yaptı. Temelli,

Öcalan'ın hukuki statüsünün de tanınması gerektiğini vurguladı. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Sakık görüşmede çözüm süreci beklentilerinden bölgedeki ekonomik sıkıntılara kadar pek çok kritik başlığın masaya yatırıldığını ifade etti. Görüşmede barış sürecine dair konuştuğunu belirten Sakık, bu tarihsel sürecin günlük siyasetin çok üzerinde değerlendirilmesi gerektiğini, kanın, gözyaşının ve çatışmanın Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarılmasının toplumun ortak arzusu olduğunu ifade ettim dedi. Ankara 3. Asli Hukuk Mahkemesi CHP'nin 38. olağan kurultayının iptali istemini aynı konuda başka bir dava bulunduğu İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davayı ise davacıların feragat etmesi gerekçesiyle reddetti. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği'nin Mayıs ayı raporuna göre iki gazeteci saldırıya uğradı, bir gazeteci gözaltına alındı, bir gazeteci tutuklandı, bir gazeteci tehdit edildi ve üç gazetecinin haber takibi engellendi. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame mahkemeden geri döndü. Ahmet Spor'un altyapı yapılanmasını güçlendirmek ve bölgedeki genç yetenekleri keşfetmek amacıyla başlattığı kapsamlı akademi seçmelerinin Hakkari ayağı büyük bir ilgiyle sona erdi. Toplam 17 ili kapsayan geniş çaplı projenin Hakkari etabı Hakkari Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Seçmelere yaklaşık 300 aday sporcu katılarak Ahmet Spor Akademisi'ne dahil olabilmek için yeteneklerini sergiledi. Diyarbakır'daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sendika yetki tespit sürecinde tespit edilen usulsüzlüklere tepki gösteren ses, sorumlular hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden turizme kazandırılan Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde bulunan Güneştepe mahallesinde dün sabah saatlerinde Zafer Güngör, evli olduğu Müjde Güngör'ü kesici aletle katletti. Otopsi işlemlerinin ardından Müjde Güngör'ün cenazesi sabah saatlerinde memleketi Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Yokuşbaşı köyüne götürülerek defnedildi. Güngör'ün cenaze törenine ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. İstanbul'un Çatalca ilçesinde 9 Nisan 2025 tarihinde Sinem Çeşim'i katleden firari Mehmet Şerif Tanrıkulu'nun yargılandığı davanın ilk duruşmasında Tanrıkulu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi. El ele adalet zinciri eylemi gerçekleştiren İzmir Barosu üyesi avukatlar, bağımsız ve tarafsız bir yargının olmadığı yerde hukukun üstünlüğünden bahsedilmeyeceğini belirtti. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle Ankara'da tedavi gören 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Dersim ve Elazığ başta olmak üzere birçok kentten göç alan İzmir'in Ali Ağa ilçesine bağlı Helvacı mahallesinde farklı inançlardan yurttaşlar birlik ve beraberlik içinde yaşamını sürdürüyor. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Helvacı Cemevi Başkanı Süleyman Naçin, Cemevi'nin kuruluşundan bugüne kadar tüm ihtiyaçlarının halkın lokmalarıyla karşılandığını belirterek kendi inancımızı, kendi imkanlarımızla yaşatıyoruz, herkes cemevlerine sahip çıkmalı dedi. İranlı çizer, yazar ve yönetmen Marjane Satrapi hayatını kaybetti. Satrapi'nin ölümü ailesi tarafından duyuruldu. Yaklaşık 30 yıldır Fransa'da yaşayan Satrapi, özellikle çizgi romanları ve sinema çalışmalarıyla uluslararası alanda tanındı. Arjantin'de kadın örgütleri, hak savunucuları ve sendikalar 3 Haziran Ni Una Menos eyleminin 11. yılında ülke genelinde meydanları doldurdu. Kordoba eyaletinde 14 yaşında

0: Yardım edin, kimse yok mu?
1: Sadece bir kez kendim için bir şey yapmak istedim.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kehribar'la Boncuk, Kayıp Robot, ormanda yaşayan bilim insanı Palaz Efendi uzun yıllardır üzerinde çalıştığı robot projesini sonunda tamamlar. Ruzi adını verdiği bu gelişmiş robot aktif hale geldiğinde Palaz Efendi'yi analiz eder ve ona sevgiyle Palaz Baba diye hitap etmeye başlar. Kısa sürede aralarında güçlü ve duygusal bir bağ oluşur. Ancak Ruzi'nin şehir merkezindeki büyük tanıtımı sırasında beklenmedik bir olay yaşanır. Ruzi aniden ortadan kaybolur. Bu gizemli kayboluş yalnızca orman ya da büyük bir paniğe neden olmakta kalmaz. Medyanın ve herkesin dikkatini de üzerine çeker. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Orhan Bal yapmakta. İyi seyirler.
3: Orman ya da eğlence başlıyor.
4: Onu bulmak için her şeyi yapacağız.
5: Bulmamız gereken kayıp bir robot var.
6: Lütfen onu bul çocuklar.
7: Sinevizyon.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Tizi eşkena cüya kudu yavri pelane vakeri. Tiryakiye zafi vaktan seke qet heviye çim bo dana his kerdine la eşkena bira tedavi kerdiş. Xuvir rameke, biyev destekar raşt u profesyoneli yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şehurmendiye ye tiryakiye ye şaredariya Ambediya şaristane girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539 929 0566 Yanzi alo sev panca suhiri.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası.
6: Aracınızı bize getirin,
5: yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım.
6: Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor.
5: Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 3340.
7: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. هر وها مدس به چکرنا لحمجون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تا مده به غزانن جبو آمده
8: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
9: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota. Reklamları dinlediniz.
10: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
11: No Wing, Wing'e şımal.

Tekirda, dinya de tenimenda. Sıba urzan bi zivane xo, şeve rakın bi zivane xo. Zivane ma bindesto, eyro esto sıba çinyo. Vengdana şima hemminan, vayr veci

0: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için, halkımızla birlikte.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
1: تو جی دکاری دی جیانا خود رو پلک نو وکی هر چی قاس جارنان تریاکی بون وکی به هیویتی بدهیز کرن جی به نجداریه تی درباز کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاقا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
2: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434-228-3340.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Hepimiz Mandalorlu bir ödül avcısıyla bir çocuğun hikayelerini duyduk.
1: Sadece imparatorluk savaş suçlularını avlarım. Elindeki tüm kötüleri teker teker yok edeceğiz.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Star Wars, Mandalorian ve Grogu. Karanlık İmparatorluğun çöküşünün ardından geriye kalan savaşçılar galaksinin dört bir yanına dağılmıştır. Yıkıntıların arasında yükselen yeni cumhuriyet, başarılı isyanın zorluklarla elde edilmiş kazanımlarını korumaya çabalarken, deneyimli bir Mandalorialı, ödül avcısı olan Din Djarin ve onun genç himayesindeki Grogu'dan destek alır. Bu ikili, Rota ve Hutt'u kurtarmakla görevlendirilirken, parçalanmış imparatorluğun dört bir yana dağılmış az sayıdaki savaş ağası, yeni düzeni istikrarsızlaştırma ve iktidarı yeniden ele geçirme girişimlerini sürdürmektedir.
0: Bize bir profesyonel gerek.
1: Sıkı tutun.
0: Onu korumak için yanında olmadığında ne olacak?
1: İyi misin?
2: Aksiyon, bilim kurgu ve fantastik türündeki filmin yönetmenini John Favreau yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Pedro Pascal, Sigourney Weaver ve Jeremy Allen White var. İyi seyirler.
3: Mandalorian, acı çekeceksin. Sonra da sıra ona gelecek.
1: Canavarlar.
4: Cinevizyon.
5: Radyo Wave. Radio Wave.

0: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır Toyota.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Radio Wang.
1: Düşlerim uyandı. Nice güzellikler kesildi gece yarısı. O gece al haberini aldım yoldaş. Çemişgeze Karagedi köyünde vurulmuşam lo vurulmuşam. Öylesine vurulmuşam ki yüreğimin ta ortasında. Acını hissettim. Beynimden süzülerek yüreğime dolan yoldaş acısını. Gözlerimde akan kan yaşı gibi. Uykuma ay düştü. Kaç kez gördüm ölümü. Kaç kez selam gönderdim dostlarıma. Partizanlara ve dünya proletaryasına. Ben sevdalanmışam lo. Sevmişem ölümü. Her şeyimle. Her şeyimle gülerek ölüme merhaba demişem lo. Merhaba. Gözüm, bilincim, ruhum ve bir de ellerin çekmiş dediği. Aydınlansın bu dünya, parçalansın bu karanlık, bitsin bu zulüm diye. Kalmasın ayrılıklar, sevgiler, aşklar ve bir de kavgamızdaki yoldaş sıcaklığı. Öylesine vurulmuşum ki dolunayın ortasında termal kameralı tanklarla biçildi bedeni. Birleşti bedenimi güne vuran şafakla. Şafakla gömüldüm ve şimdi halkımın yüreğindeyim. Bir of çekmişem lo, seni alnından öpmek için. Sizlere sözümüzdür. Biz yedi verenler değil, nice oğullar ve nice kızlarımızla geleceğiz aranıza ve hep birlikte zafer halaylarına tutuşacağız. Zafer halaylarına lo, zafer halaylarına.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.

Dizemedim min vesere desta min Diskeftin çavin xoda min bine xumine Gülüyen xoda bir kez tutar Gülüyen

evin ve evin daran ne kuşin. İnku dibin sedama kuştina keç u jinin me, hem ber wander bikevin. Namus azadiye, namus xwedî derketina mirovahiye, namus hem ber derketina mijifroşiye, idibla kuştin çe nebin.